Sen biz de ömür nege ınlamayt Kedirme Oylanba cevabın bilsen jıldamayt Tübünde Jüreğin aqılıngı tyndamayt Janıngı Dalmende eşkim sırlamayt Jırlamayt